0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
0: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı. Azərbaycanın səsi efirdədir.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dek yaba kazvay. Çi gunuk hefte din isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaba.

ün tükesin, yif uqalın, yığ reqinin, amin rağıtı, geyi da kole rağ, tagay da kole çağ. Marş kompatal, a peşe pay, peşe pay, peşe pay diz marş kanda, emir emir emir marş, defeçka tamir marş, marş kuleriz, kuyl katariz, amin minariz, kabul uray osariz. Çaz ömür gay, can çitar, can çitar, rağalay kuş. Çaz beherar nabul aya, çıkan duyar takıray buş. Mejer kurah, hiç sadrani, meyir çaz ah hiç sadrani. Nakadiz lam kuray, hayvan diz ham kuray, yakuz deam kuray. Köler huram kuray, kandut aram kuray. Heb mal balkam kuray, har kole cam kuray, anel daldam kuray. Hüzvay çinasa heb ike, un pataldi tukodaki. Çaz ay nur gay alpan, alpan çançı aslan. Çaz hemişe ona rahse, kuy beherar huray kısan. Mahsul kumir hiç sadrani, zaval kumir hiç sadrani. Nokadiz lam kuray, hayvan diz ham kuray. Yakuz team kuray, küler huram kuray. Kandut aram kuray, heb mal balkan kuray. Har kole cam kuray, anel daldam kuray. Hüzvay şuna saher yike, umpataldi tukadaki. Vik eririn met kandacaz, unağayı gat kandacaz, vik amarin tsay kandacaz, vik arastin kurar kandacaz, vik arastin turar kandacaz, vik arastin gorar kandacaz, vik arastin qavar kandacaz, vik arastin eper kandacaz, samarin tsal çina fuçrada, durar yukaçu çina kurar ayneda, qavari çikolerin qavar hıda, gorar koy kavari çikoler hıda, koler içine vikarastin kaper hıda, koler içine susuar hıda, susuar içine balay arhıda, kaper içine balay arhıda, balay arçı hıda, abru vaziyat guda, abru madni ve kelem arzada, visan inçiler al tukarda, yüpeşerin ve şireştin van çi yaparız gıda, yüpeşerin ve şireştin van çi çavcan hıda, yüpeşerin ve şireştin van çi çun kubani hıda, çina vikiler kay pitik harkutunda, çun vak gelpeda, vak elpeda, yatar tar, yatar tar, yatas tar, yatas tar, zavuk divun egeca, serin arguz egeca.

Varana. Uzeyir Hacıbeyli, Bülbüliye, Mirmosum, Navabi, Tangaranlara, Adribeceni, Gorgi, Tangarani, Şuşayı, Masnacoğa, Arvesti, Patkira, Sırahayev, Patmaçuna, Kentani, Pahoğ, Mişark, Şenker. Okupasiyaya zamana Kayra, Kandilenay, Finkar, Hüsun, Nagumbuna, Kelişin, Ötünler. Zgalevna, Sasınılov, Kakin, Tanur, Teskin. Avervat, Yerku, Artası, Patmamışa, Kayutayan, Şarzanlar, Adribeceni, Petakan, Gramsum, Netsoğu, Şarzanların. Hayri, Vandalizmi, Paçarov, Ancan Açeli, Darzatu, Şarzanlar, İsmek, Molla, Panah Vagifi Dambaranlar. Mınatsaliye imeyen Dambarani Pılvat Sünarı. Şuşan okupaysiye sasagırılı samimca peseto petutyan rekavari kormiz Şuşayı verakanından hetkafa saraçın hintirne izmeki Vagifi Dambarani verakanından masin hazlar hakanlar dalınır. Dambaranı verakanlı ve Seydir Alevi himnadrami kormiz. Verano Rokmanya verakanlı akan aşatakları Artyonku Maragorin Nakhkin Vichakin veradarsvaz Dambaranı irtesko varazna atu geoskutune haortum kakin. Vagifi poeziyaya vandakan orer ayjman Скасуме на ментари дамбарани димац. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

bir mehabbet sinemde tutmuş mekan, namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

sindi küçelerin sirdaşının. Senden doğma kimin var ki hesretimi paylaşın.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@az.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın stratejik üstünlüğü.

adlı yazı, Azerbaycan'ın petrol dışı sektörü güçleniyor, ihracatta yeni aşama, başlatıl konuşma ve büyük dönüş devam ediyor. Konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanın strateji üstünlüyü. Küresel ekonomik ilişkilerde yaşanan değişimler, geleneksel ticaret güzergahlarının alternatiflerin aranması ve bölgeler arası bağlantıların yeniden yapılandırılması, Avrasya'daki ulaşım ve lojistik haritasını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu tabloda Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan orta koridor giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı olarak bilinen orta koridorun temel avantajı, Asya ile Avrupa arasında alternatif ve esnek bir bağlantı oluşturmasıdır. Güzergahın önemli halkalarından biri ise Azerbaycan'dır. Ülkemizin Hazar Havzası'nda yer alması, Doğu, Batı ve Kuzey-Güney yönlerinin kesişme noktasında bulunması ve son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı büyük yatırımlar Azerbaycan'ın konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan demir yollarını, karayollarını, deniz limanını ve lojistik imkanlarını tek bir sistem içerisinde birleştirerek bölgenin başlıca ulaşım merkezlerinden birine dönüştürmektedir. Bakü'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Yük Forumu 2026 Koridorlar Altyapı Yatırımlar adlı uluslararası konferans da bu gerçeğin göstergelerinden biridir. Çeşitli ülkelerden temsilcilerin katıldığı bu tür platformlar ulaştırma koridorlarının artık yalnızca lojistik meselesi olmadığına, aynı zamanda ekonomik işbirliği, yatırım ve bölgesel güvenlik açısından da önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Azerbaycan'ın bu süreçteki konumu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında da defalarca vurgulanmıştır. Devlet Başkanı tarafından belirtildiği üzere ülkenin coğrafi konumu Asya ile Avrupa arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Ancak bu avantajı gerçek ekonomik imkanlara dönüştüren temel unsurlardan biri yıllar boyunca oluşturulan modern altyapıdır. Azerbaycan'ın orta koridordaki rolünü belirleyen başlıca projeler arasında Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve ülke genelinde yenilenen karayolları özel bir yere sahiptir. Bakü-Tiflis-Kars hattının genişletilmesi, koridorun yük taşıma kapasitesini artırmaktadır. Hazar üzerinden taşımacılığı sağlayan deniz altyapısı ise Orta Asya ile Güney Kafkasya arasında önemli bir bağlantı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın geniş ticaret filosu, liman imkanları, gümrük ve sınır işlemlerinin geliştirilmesi, lojistik sistemlerin dijitalleştirilmesi, taşımacılığın daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece Azerbaycan'ın avantajı yalnızca

coğrafi konumdan ibaret değildir. Coğrafi altyapıyla, altyapı ise siyasi istikrar ve bölgesel işbirliğiyle tamamlanmaktadır. Tam da bu unsurların birleşimi ülkenin orta koridordaki rolünü stratejik bir düzeye yükseltmektedir.

0: İhracatta yeni aşama. Azerbaycan ekonomisinin karşısına dikilen esas hedeflerden biri de petrol dışı sektörün geliştirilmesi ve ihraç potansiyelinin artırılmasıdır. Son yıllarda bu yönde atılan adımlar artık somut göstergelerle kendini gösteriyor. Şöyle ki Azerbaycan'ın petrol dışı ihracı 2,7 milyar doları geçmiştir. Bu gösterge ülkenin ihraç yönünde petrol dışı ürünlerin artırılması açısından oldukça önemlidir. Petrol dışı ihracında gözlemlenen artım ekonomisinin çeşitlendirilmesi, yeni üretim imkanlarının yaratılması ve yerel ürünlerin uluslararası piyasalarda mevkinin güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar sonucunda değerlendirilebilir. Artım ilk önce tarım ve gıda ürünleri, kimya sanayisi, metalurji, tekstil ve diğer alanlarda üretim imkanlarının genişlemesiyle ilgilidir. Yerel ürünlerin yabancı piyasalara çıkışının artırılması hem girişimciliğin gelişimine hem de yeni üretim ve ihraç imkanlarının şekillenmesine koşul sağlıyor. Konuyla ilgili Azerbaycan televizyonuna Demeç'te bulunan ekonomi uzmanı Halit Kerimli demiştir.
1: Bir neft ihracının təqribən 18%'a kadar yükselerek 2,8 milyar dolara çatması oldukça pozitif göstericidir. Ümumiyyətlə, ölkə qeyri neft ihracında iki rəqəmli artım faizini yaxın ümumiliklərdə qorumalıdır. Çünki ihracın diversifikasiyası və neft-qaz ihracından asılının azaldılmasının alternativi yoxdur. Və bu il o hədəflər doğrulur və xüsusən də ihracın strukturuna baxanda görürük ki, tədricən təkcə xam mal material yox, həm də emal sənayesi məhsullarına da rast gəlmək olar ki, bu sevindiricidir. Xüsusən də aqrar və aqrar sənaye məhsullarının ihracının 20% artaraq təqribən 1 milyard dollara yaxınlaşması olduqca müsbət məsələdir.
0: Hemen belirtelim ki, petrol dışı ihracın yükselmesi Azerbaycan'ın yalnız enerji rezervleri ihraç eden ülke gibi değil, çeşitli alanlarda rakabet yönümlü ürünleri sunan ekonomi gibi mevkiini de güçlendiriyor. Bu açıdan ihraç coğrafyasının genişlendirilmesi ve yeni piyasalara çıkışın temini özel önem arz ediyor. Azerbaycan'ın transit ve lojistik imkanlarının genişlemesi de petrol dışı ürünlerin uluslararası piyasalara çıkarılması için ek verim sağlıyor. Bilhassa orta koridor üzere ulaştırma ilişkilerinin gelişimi, ülkenin bölgesel ticaret ve lojistik merkezi gibi mevkiini güçlendirmenin yanı sıra petrol dışı ihracın artırılması için yeni olanaklar sağlıyor. Böylece 2,8 milyar dolarlık gösterge Azerbaycan'ın petrol dışı sektörünü gelişiminde önemli aşama olarak değerlendiriliyor. Bu dinamiğin korunması, ülkenin ihraç potansiyelinin genişlenmesine, döviz gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve daha devamlı ekonomi modelin kurulmasına hizmet etmektedir.
2: Laleler, söz Aslan Aslanov, musiqi Telman Hacıyev, ifa Anatollu Genyev. 1965 yıl. Yayın ortasında

Büyük Dönüş devam ediyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur geleceğin inşa edildiği büyük bir yapıcı alan haline geldi. Ermeni saldırıları sonucu yıkılan şehir ve köylerin yerlerine modern yerleşim yerleri kuruluyor. Yeni yollar ve iletişim hatları döşeniyor ve enerji, gaz, su ve iletişim altyapısı oluşturuluyor. Bu sürecin asıl amacı sadece tahrip olmuş alanları eski haline getirmek değil, Karabağ ve Doğu Zengezur'un ülkenin sosyoekonomik yaşamına yeniden entegrasyonu, burada sürdürülebilir yerleşimin sağlanması ve insanların ana vatanlarına güvenli ve rahat bir yaşam kurmalarının mümkün kılınması başlıca öncelikler arasındadır. Büyük Dönüş'ün Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar ulusal önceliklerinden biri olarak belirlenmesi, bu stratejinin devlet politikasındaki özel önemini de göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarına Büyük Dönüş'e ilişkin birinci devlet programının onaylanmasıyla birlikte somut görevler belirlenmiştir. Hali hazırda uygulanan projeler bu hedeflere aşamalı olarak ulaşmayı amaçlamaktadır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da inşaat çalışmaları mayın temizleme süreciyle eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerleşim yerlerinin yeniden inşası, yolların ve diğer ulaşım hatlarının yapımı, elektrik, gaz ve içme suyu temini içinde geniş

çaplı çalışmalar yürütülmektedir. Bu manzara büyük dönüşüm bir sonraki duraklarından biri olan Cebrail ilindeki Şükürbeyli köyünde de görülebilir. Köye bir sonraki göç 10 Eylül'de gerçekleşti. 25 aileden 154 kişi doğdukları köye geri döndü ve burada kendileri için oluşturulan yeni yaşam koşullarına alıştı. İşgal nedeniyle evlerinden tahliye edilen sakinler tamamen yeniden inşa edilen Şükürbeyli'deki evlerine geri döndüler. Köyde yaşamı için gerekli tüm temel olanaklar sağlanmıştır. Burada iki anaokulu, 360 kişilik bir okul, bir sağlık merkezi, bir müzik okulu, bir kulüp topluluk merkezi ve bir idari bina faaliyet gösterecek. Köye enerji sağlamak amacıyla 35-10 kilovoltluk bir trafo merkezi inşa edildi. Büyük dönüşün temel özü Şükürbeyli'ye dönen ailelerin örneğinde de açıkça görülmektedir. Amaç sadece insanları anavatanlarına geri döndürmek değil, o bölgelerde modern ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Bugün Karabağ'da yaşanan her yeni açılım, her yeni göç süreci büyük dönüşün bir sonraki aşamasının göstergesidir. Yıkılan şehir ve köylerin yerine kurulan yeni hayat, Azerbaycan'ın zaferden sonra belirlediği temel hedeflerden birinin, yani insanların kendi topraklarında güvenli, rahat ve mürekkep bir yaşam sürmelerini sağlamanın gerçek sonucudur.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

çalsam da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretle bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyecek, haberlere kulağı asacak, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı. Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Tolerant Azerbaycan Xalq Arın Radio Otkan Nivad.
1: Baku İğililay Global Havadın Yıkargandın Yıkol. Baku İğ Haftada Masadra Global Havadın Yıkargandın Vacib Adresi Kaysadız Elfenur. Sentyabrdın İridalay Sosadaldı Elefiday Baku Havadın Hafti Atmosferdın Digişüleri Galaz Cenginin Ancak Siyasi Beyanatrin Havada Va Konkret Alakunin Varyal Helhunin Verevir Derhayi Vacib Platformaya. Satkanay Milletin Teşkilatın Havadın Digişüler Patalram Gandın Konvensiyadın Kullay Havadın Hafte Kizgilet Kuzay Tedbir Baku Kongres Merkezde Teşkilciz Va. Baku Havadın Haftedin Elin Karakter Cüre Bapatar Devletin Kurumar Biznesin Vekiler Investorar Alimar Vatandaş Cemiyat Ve Cihilar Sa Platformada Sa Aradiz Oya Baku Patal İn Tedbirdin Ehemiyat Çekiye Azerbaycan Din Kasepatan Kararın Ministerdin Mavin Yalçın Refiyeva Tedbirdin Manat

Ayrahan Alahanova i platforma di Azerbaijan din kop qanni kud halay quluq alud da hat nuay hawa din diplomatiya din davam qalursa. Edas kini gayla pakudat elet huzay hawa din hafte di vajib mesaj guzu. Global hawa din yiqar gandin nubat din devir ancaq sigi qarara untuş qabul nay qarar arkeliza qudunun devir ya. Pakula hayta in prosesta dialog tereftash wala praktike alahun patal vajib platforma irikay sadkiz alahsuar.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın stratejik üstünlüğü adlı yazı, Azerbaycan'ın petrol dışı sektörü güçleniyor. İhracatta yeni aşama başlıklı konuşma ve büyük dönüş devam ediyor. Konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanın strateji üstünlüyü. Küresel ekonomik ilişkilerde yaşanan değişimler, geleneksel ticaret güzergahlarının alternatiflerin aranması ve bölgeler arası bağlantıların yeniden yapılandırılması Avrasya'daki ulaşım ve lojistik haritasını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu tabloda doğu ile batıyı birbirine bağlayan orta koridor giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı olarak bilinen orta koridorun temel avantajı Asya ile Avrupa arasında alternatif ve esnek bir bağlantı oluşturmasıdır. Güzergahın önemli halklarından biri ise Azerbaycan'dır. Ülke

ülkemizin Hazar Havzası'nda yer alması, doğu batı ve kuzey güney yönlerinin kesişme noktasında bulunması ve son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı büyük yatırımlar Azerbaycan'ın konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan demir yollarını, karayollarını, deniz limanını ve lojistik imkanlarını tek bir sistem içerisinde birleştirerek bölgenin başlıca ulaşım merkezlerinden birine dönüştürmektedir. Bakü'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Yük Forumu 2026 Koridorlar Altyapı Yatırımlar adlı uluslararası konferans da bu gerçeğin göstergelerinden biridir. Çeşitli ülkelerden temsilcilerin katıldığı bu tür platformlar ulaştırma koridorlarının artık yalnızca lojistik meselesi olmadığını, aynı zamanda ekonomik işbirliği, yatırım ve bölgesel güvenlik açısından da önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Azerbaycan'ın bu süreçteki konumu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında da defalarca vurgulanmıştır. Devlet Başkanı tarafından belirtildiği üzere ülkenin coğrafi konumu Asya ile Avrupa arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Ancak bu avantajı gerçek ekonomik imkanlara dönüştüren temel unsurlardan biri yıllar boyunca oluşturulan modern altyapıdır. Azerbaycan'ın orta koridordaki rolünü belirleyen başlıca projeler arasında Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve ülke genelinde yenilenen karayolları özel bir yere sahiptir. Bakü-Tiflis-Kars hattının genişletilmesi, koridorun yük taşıma kapasitesini artırmaktadır. Hazar üzerinden taşımacılığı sağlayan deniz altyapısı ise Orta Asya ile Güney Kafkasya arasında önemli bir bağlantı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın geniş ticaret filosu, liman imkanları, gümrük ve sınır işlemlerinin geliştirilmesi, lojistik sistemlerin dijitalleştirilmesi, taşımacılığın daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece Azerbaycan'ın avantajı yalnızca coğrafi konumdan ibaret değildir. Coğrafi altyapıyla, altyapı ise siyasi istikrar ve bölgesel işbirliğiyle tamamlanmaktadır. Tam da bu unsurların birleşimi ülkenin orta koridordaki rolünü stratejik bir düzeye yükseltmektedir.

0: Azerbaycan'ın petrol dışı sektörü güçleniyor. İhracatta yeni aşama. Azerbaycan ekonomisinin karşısına dikilen esas hedeflerden biri de petrol dışı sektörün geliştirilmesi ve ihraç potansiyelinin artırılmasıdır. Son yıllarda bu yönde atılan adımlar artık somut göstergelerle kendini gösteriyor. Şöyle ki Azerbaycan'ın petrol dışı ihracı 2,7 milyar doları geçmiştir. Bu gösterge ülkenin ihraç yönünde petrol dışı ürünlerin artırılması açısından oldukça önemlidir. Petrol dışı ihracında gözlemlenen artım ekonomisinin çeşitlendirilmesi, yeni üretim imkanlarının yaratılması ve yerel ürünlerin uluslararası piyasalarda mevkiinin güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar sonucunda değerlendirilebilir. Artım ilk önce tarım ve gıda ürünleri, kimya sanayisi, metalurji, tekstil ve diğer alanlarda üretim imkanlarının genişlemesiyle ilgilidir. Yerel ürünlerin yabancı piyasalara çıkışının artırılması hem girişimciliğin gelişimine hem de yeni üretim ve ihraç imkanlarının şekillenmesine koşul sağlıyor. Konuyla ilgili Azerbaycan televizyonuna Demeç'te bulunan ekonomi uzmanı Halit Kerimli demiştir.
1: Bir neft ihracının təqribən 18%-ə qədər yüksələrək 2,8 milyard dollara çatması olduqca pozitiv göstəricidir. Ümumiyyətlə, ölkə qeyri neft ihracında iki rəqəmli artım faizini yaxın ömürlüklərdə qorumalıdır. Çünki ihracın diversifikasiyası və neft-qaz ihracından asılının azaldılmasının alternativi yoxdur. Və bu il o hədəflər doğrulur və xüsusən də ihracın strukturuna baxanda görürük ki, tədricən təkcə xam mal material yox, həm də emal sənayesi məhsullarına da rast gəlmək olar ki, bu sevindiricidir. Xüsusən də aqrar və aqrar sənaye məhsullarının ihracının 20% artaraq təqribən 1 milyard dollara yaxınlaşması olduqca müsbət məsələdir.
0: Hemen belirtelim ki, petrol dışı ihracın yükselmesi Azerbaycan'ın yalnız enerji rezervleri ihraç eden ülke gibi değil, çeşitli alanlarda rekabet yönümlü ürünleri sunan ekonomi gibi mevkiini de güçlendiriyor. Bu açıdan ihraç coğrafyasının genişlendirilmesi ve yeni piyasalara çıkışın temini özel önem arz ediyor. Azerbaycan'ın transit ve lojistik imkanlarının genişlemesi de petrol dışı ürünlerin uluslararası piyasalara çıkarılması için ek verim sağlıyor. Bilhassa orta koridor üzere ulaştırma ilişkilerinin gelişimi, ülkenin bölgesel ticaret ve lojistik merkezi gibi mevkiini güçlendirmenin yanı sıra petrol dışı ihracın artırılması için yeni olanaklar sağlıyor. Böylece 2,8 milyar dolarlık gösterge Azerbaycan'ın petrol dışı sektörünü gelişiminde önemli aşama olarak değerlendiriliyor. Bu dinamiğin korunması, ülkenin ihraç potansiyelinin genişlenmesine, döviz gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve daha devamlı ekonomi modelin kurulmasına hizmet etmektedir.
2: Laleler, söz Aslan Aslanov, musiqi Telman Hacıyev, ifa Anatollu Geniyev, 1965 yıl.

Büyük Dönüş devam ediyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur geleceğin inşa edildiği büyük bir yapıcı alan haline geldi. Ermeni saldırıları sonucu yıkılan şehir ve köylerin yerlerine modern yerleşim yerleri kuruluyor. Yeni yollar ve iletişim hatları döşeniyor ve enerji, gaz, su ve iletişim altyapısı oluşturuluyor. Bu sürecin asıl amacı sadece tahrip olmuş alanları eski haline getirmek değil, Karabağ ve Doğu Zengezur'un ülkenin sosyoekonomik yaşamına yeniden entegrasyonu, burada sürdürülebilir yerleşimin sağlanması ve insanların ana vatanlarına güvenli ve rahat bir yaşam kurmalarının mümkün kılınması başlıca öncelikler arasındadır.

Büyük dönüşün Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar ulusal önceliklerinden biri olarak belirlenmesi, bu stratejinin devlet politikasındaki özel önemini de göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarına büyük dönüşe ilişkin birinci devlet programının onaylanmasıyla birlikte somut görevler belirlenmiştir. Hali hazırda uygulanan projeler bu hedeflere aşamalı olarak ulaşmayı amaçlamaktadır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da inşaat çalışmaları mayın temizleme süreciyle eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerleşim yerlerinin yeniden inşası, yolların ve diğer ulaşım hatlarının yapımı, elektrik, gaz ve içme suyu temini için de geniş çaplı çalışmalar yürütülmektedir. Bu manzara büyük dönüşün bir sonraki duraklarından biri olan Cebrail ilindeki Şükürbeyli köyünde de görülebilir. Köye bir sonraki göç 10 Eylül'de gerçekleşti. 25 aileden 154 kişi doğdukları köye geri döndü ve burada kendileri için oluşturulan yeni yaşam koşullarına alıştı. İşgal nedeniyle evlerinden tahliye edilen sakinler tamamen yeniden inşa edilen Şükürbeyli'deki evlerine geri döndüler. Köyde yaşamı için gerekli tüm temel olanaklar sağlanmıştı. Burada iki anaokulu, 360 kişilik bir okul, bir sağlık merkezi, bir müzik okulu, bir kulüp topluluk merkezi ve bir idari bina faaliyet gösterecek. Köye enerji sağlamak amacıyla 35-10 kilovoltluk bir trafo merkezi inşa edildi. Büyük dönüşün temel özü Şükürbeyli'ye dönen ailelerin örneğinde de açıkça görülmektedir. Amaç sadece insanları anavatanlarına geri döndürmek değil, o bölgelerde modern ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Bugün Karabağ'da yaşanan her yeni açılım, her yeni göç süreci büyük dönüşün bir sonraki aşamasının göstergesidir. Yıkılan şehir ve köylerin yerine kurulan yeni hayat, Azerbaycan'ın zaferden sonra belirlediği temel hedeflerden birinin, yani insanların kendi topraklarında güvenli, rahat ve müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlamanın gerçek sonucudur.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla...